0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Ay yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Stay. Loca.

Retro FM. Limitsiz Hit Müzik. Hit Müzik. Let me talk to you.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

safari. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Prada, Gucci, La Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil budur hissi.
1: Frankie Biz. Frankie.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsor Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Karnaval Haber Merkezi'nde haber bültenimizi sunuyorum, ben Çetin Erker. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Okullarda bugün karne zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. İzmir'deki operasyonda Seferihisar ve Balçova belediye başkanları dahil 25 kişi gözaltına alındı, Seferihisar Belediyesi İmar Müdürü tutuklandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti. Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 188'e yükseldi. 1520 kişi yaralandı, 200 kişi enkaz altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuela'da dostlarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Bakan Fidan, Venezuela'da mevkidaşından deprem ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden terör örgütleriyle bağlantılı 103 kişi tutuklandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İran Meclis Başkanı, serbest bırakılan varlıklarla ABD tahıl ürünlerinin alınacağı iddiasını yalanladı. ABD ile mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı açıklandı. Umman açıklarında seyreden bir gemiye mermi isabet etti. ABD Dışişleri yetkilisi İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgesinin bir bölümünden çekildiğini duyurdu. İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki zanlı yakalandı. 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmenin tutukluluğuna devam kararı verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Okul, kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği için soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşmasında Aselsan'ı övdü. ABD'nin tartışmalı yaşam şartlarıyla gündem olan Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Tesis bir yıl önce Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti.
1: Türkiye'nin Auto Expert

0: Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
1: Pilot Garaj Moto Ekspertiz.
2: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçta Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pil dişi sahili, Kuraçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
0: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
1: Pilot Garaj, Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsor Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde haber bültenimizi sunuyorum, ben Çetin Erker. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Okullarda bugün karne zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. İzmir'deki operasyonda Seferihisar ve Balçova belediye başkanları dahil 25 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi İmar Müdürü tutuklandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti. Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 188'e yükseldi. 1520 kişi yaralandı. 200 kişi enkaz altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşından deprem ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden terör örgütleriyle bağlantılı 103 kişi tutuklandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İran Meclis Başkanı, serbest bırakılan varlıklarla ABD tahıl ürünlerinin alınacağı iddiasını yalanladı. ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı açıklandı. Umman açıklarında seyreden bir gemiye mermi isabet etti. ABD Dışişleri Yetkilisi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgesinin bir bölümünden çekildiğini duyurdu. İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki zanlı yakalandı. 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmenin tutukluluğuna devam kararı verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Okul, kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği için soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşmasında Aselsan'ı övdü. ABD'nin tartışmalı yaşam şartlarıyla gündem olan Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Tesis bir yıl önce Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz
7: Metro. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyse.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Alarmını kapat. Radyolar. Metro FM'de yine harika bir sabah.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Pajone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde haber bültenimizi sunuyorum, ben Çetin Erker. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Okullarda bugün karne zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. İzmir'deki operasyonda Seferihisar ve Balçova belediye başkanları dahil 25 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi İmar Müdürü tutuklandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti. Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 188'e yükseldi. 1520 kişi yaralandı. 200 kişi enkaz altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuela'da dostlarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Bakan Fidan, Venezuela'da mevkidaşından deprem ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden terör örgütleriyle bağlantılı 103 kişi tutuklandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İran Meclis Başkanı, serbest bırakılan varlıklarla ABD tahıl ürünlerinin alınacağı iddiasını yalanladı. ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı açıklandı. Umman açıklarında seyreden bir gemiye mermi isabet etti. ABD Dışişleri yetkilisi İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgesinin bir bölümünden çekildiğini duyurdu. İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki zanlı yakalandı. 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmenin tutukluluğuna devam kararı verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Okul, kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği için soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşmasında Aselsan'ı övdü. ABD'nin tartışmalı yaşam şartlarıyla gündem olan Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Tesis bir yıl önce Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçta Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pildişi sahili, Kuraçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
7: Türkiye

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: don't mind.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pil dişi sahili, Kuraçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar. Türkiye

0: Fatih finans haberlerini sunar.
1: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
7: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz git müzik.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin

0: biz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: planlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence.

0: Sizce son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyor. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeye oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya, yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite
0: değil. Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız, hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Limitsiz. Metronet.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pildişi sahili, Kuraçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
10: Metro FM.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

ve bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Whippin' it, whippin' it.

0: simply the best. Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

FM'de favori saat sona erdi. Reklamlar. FSM Love Summer By %100 müzik kapsamında. Britanya rock sahnesinin en güçlü gruplarından Scan Kananzi 30 Temmuz'da Zorlu

0: Mesut Süre.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.

0: TSM Love Summer by %100 müzik kapsamında. Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter ile sahnede. ...25 Temmuz'da Zorluk PSM Türksel sahnesinde gerçekleşecek bu özel gecede... ...asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Bu özel gece kaçmaz. Made sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: dinlediğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Music. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro. Metro. FM. Non-stop. Metro.
5: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
6: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Ben Emirhan. Önümüzdeki bir saat boyunca bu hafta en çok Shazam'lanan şarkıları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birlikte keşfedeceğiz. Açılışı malum geçtiğimiz haftalarda başlayan Dünya Kupası şarkısıyla başlıyoruz tekrardan. Çünkü bu şarkı sadece radyolarda değil tüm statlarda çalmaya devam ediyor. Kimden bahsediyorum? Shakira ve ortak çalışması olan Burna Boy'un şarkısı Day Day ile vakit kaybetmiyoruz, programa başlatıyoruz. Shakira ve Burna Boy şarkısı Day Day ile Shazam Stars başlıyor. Hoş geldin.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi kulaklarımıza akşamüstü plaj partilerinin ve bu ortamların vazgeçilmez şarkısı DJ Goya ve şarkısı Michiko. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. DJ Goya ve Michiko Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Sırada Metaboy var. Geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Tüm sevenleri de şarkıyı hızla listelerde yükseltmeye devam ediyor. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Metaboy, Yalla FG şarkısıyla Metro FM'de.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şimdi bir ortak şarkı daha var. Kimlerden bahsediyorum? Tame Impala ve Jenny. Şarkıları Dracula hala Shazam listelerinde kalmaya devam ediyor. Özellikle bu ayda yüksek mod kampanyalarında ve lüks life içerik üreticilerinin dijital platformlarda ana ses dalgası olarak kullanmaya devam ediyorlar. Tabii bir taraftan da Jenny'nin küresel influencer gücü de bu şarkıyı yükseklere taşımaya hızla devam ediyor. Ritmi düşürmüyoruz, şarkıya geçiyoruz. Tame Impala ve Jenny şarkısı Dracula, Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam Stars devam.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada festivallerin vazgeçilmez olan bir başka şarkısına döndürüyoruz ritmi. Dominic Fike şarkısı Baby Doll. Müzik eleştirmenleri Dominic Fike bu şarkısında 90'ların sonundaki alternatif rock akorlarını modern ve minimalist hip hop ritim kalıplarıyla harmanladığını söylüyor. Radyo dostu, yormayan ama dinleyiciyi anında ritme dahil eden en başarılı indie şarkılarından biri olarak gösterilmekte. Şimdi sesi biraz daha açıyoruz. Dominic Fike ve şarkısı Baby Doll Shazam Stars'da.

Bu müzik ve karnavalın ortak listesi olan Şazam Sars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Josh Favaz'ın Like a Prayer şarkısına veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.
0: Metro Music.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
7: DJ'cin yüzünü salla, Metro Online başlıyor.

0: FM burası. Herkese merhaba, Cengiz Radyo'nun size geldi. Haftanın iple çekilen iş günü, en çok sevilen iş günü ve daha da keyifli hale getirecek olan partisi başladı bile. Öğleden sonra Cuma gününün keyfini beraber çıkartıyoruz ve Metro Online'da o harika Metro FM şarkılarını 3 saat boyunca beraber dinleyeceğiz. Cengiz Radyo'nuzda ve harika şarkılarla başladık bile. Taylor Swift, The Fate of Ophelia'nın arkasına Tyler'ı ekleyelim. Özlediniz mi? Sugar on my tongue.
1: Limitsiz.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
0: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

single'ı Eminem'le beraber onu bir araya getirdi ve Smack That yıllar sonra bile hala çok sevilen şarkılardan biri oldu. Müzik dünyasının çok önemli şarkılarından biri oldu. Bugün de keyfinizi yerine getirmek için en etkili şarkılarımızdan biriydi. Bu güzel cuma gününe vazgeçemediğimiz Slater single'ını da ekleyelim, yolumuza devam edelim. Radyonuzda Dance.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: haftanın 5. ve son yeni şarkısı. Kıdemli Metro FM dinleyicileri için yıllar öncesinde harika bir klasik, Star Sailor'ın efsane şarkısı, yeni nesil dinleyicilerimiz için de yepyeni bir keşif olacak. Offenbach Mix ile 2026 model Fall to the Floor radyonuzdaydı. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? İlerleyen günlerde Metro FM bu şarkıyı yeniden bu versiyonuyla çalsın mı? Sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Devam edelim.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
3: Neyi?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Biz Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Top 40 listemizin bir numarası haftalardır. Bakalım hafta sonu Top 40 geri sayımda öğreneceğiz. Zirveyi bırakacak mı yoksa yine bir numaradaki yerini koruyacak mı? Joey Kula'yı geride bıraktık. Sezgin Değirmenci'nin favori şarkısıyla yolumuzu devam ediyoruz. Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdı. Pitbull'un Yo Afrojack. Yine Everything.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online.

0: Mutlu Metro FM, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Kocaman bir haftayla vedalaşıyoruz. Onun arkasından el sallayacağız dakikalar sonra ve bu güzel cuma öğleden sonrasının keyfini Metro Online'da partileyerek çıkartıyoruz. DJ Goja son haftaların, son ayların en güzel şarkılarından birine imza attı ve yazı adını yazdırdı Michiko'yla. Günün ikinci bölümünden sonra doğru yolculuğumuzda yeni saat açıldı.
1: Limitsiz.

0: akşamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
3: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısı iki eşliği ismi bir araya getirdi. Offenbach, Star Sailor'ın o efsane şarkısını yeni baştan yaptı. Fall to the Floor günün hit adayı oldu yıllar sonra yeniden. Ne düşünüyorsunuz bu şarkı için? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? 2026 modelini oylarınızla, yorumlarınızla gelin bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim ve şarkıyı orada bulabilirsiniz.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

Metro FM. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir cuma günü, haftanın en keyifli iş gününün tarihi de 26 Haziran. Bugün yeni yaşını kutlayan Hilal Türker için bir araya geldik. Onunla birlikte doğum günü partisi gerçekleştiriyoruz ve bu harika şarkıyı ona çalıyoruz. Hilal, iyi ki doğdun. Harika güzel bir yaş olsun senin için. BB Rexha senin için burada. Name Religion.

0: ben bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: 12 asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu uzman psikolog Özden Bayraktar.
1: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
2: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
1: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
2: Bitmiş
1: yani. Diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 1/3'ü, 1/4'ü bitti diyoruz mesela.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve karnaval

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
7: Rock that Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci the Prada.

0: Cuma günün yepyeni saatin adı 16 ve Macchiano Gucci radyonuzun özel ve sizi merak ettiren şarkısıyla adımı attık. 60 dakika daha burada sınırsız enerji dağıtımı devam edecek ve Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız. O zaman Slater dinleyelim. Dance geliyor. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil listesi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu yıl Soundscape farklı bir hikaye anlatıyor. Monolink, Bill Swenson, Carol Adast ve Satori 25-26 Temmuz'da Life Park İstanbul'da sahnede. 6. yılında 3 farklı sahnesiyle İstanbul'un en yenilikçi festivali 2 gün boyunca Life Park ormanında. Detaylar soundscapefestival.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzdasın. Haftaların en deli dolu şarkısıyla siz de kendinizden geçtiniz mi? Duffy Boy buradaydı. Hans Kazan'ı geride bırakıyor. Günün ve haftanın son şansı ismi Fatma Özkul'un favori şarkısını dinliyoruz. Sasha Jigar, Rashmet Kaur birlikte.

Metro FM'de 50 Minutes Müzik devam ediyor. Hafta sonu planlarını yaparken fonda çalacak bu harika şarkı enerjinizi daha da bir pozitif yönde etkileyecek ve moralinizi de zirveye çıkaracaktır. Empire of the Sun, We Are the People'a eşliğinde hafta sonu hayalleri

0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Bu yana sizlere eşlik etti. Bu harika şarkılarla günün keyiflendirdiğimizi düşünüyorum. Bob Sinclair, World Hold On'u geride bırakıyoruz ve yerimizi Arkin Çelik'le Around the World'a bırakıyoruz. Az sonra o sizlere eşlik edecek ve ben pazartesi yepyeni haftanın ikinci bölümünde yine saat 14'te buradayım. Görüşelim.

0: Bum bum bum. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 17.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, FM, non-stop, Metro.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Metro FM.
11: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
12: hafta içi her gün
11: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
12: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
11: dünyanın her yerinde.
12: Let's go, go, go, go, go.
11: Hadi başlayalım.
13: Un pasito.

Cuma akşamı saat 5'i geçtiğine göre hafta içinin son eve dönüşü yolculuğundayız. Hafta sonu artık kokusunu alabileceğimiz kadar yakın Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la radyonuzda. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Karayip'le Akdeniz hep komşu olmuş bugüne dek ama sadece kültürel eğlence düzeyinde. 1995'te Porto Rico'lu Pablo Flores'in remixiyle Ricky Martin'in Amigo Vivir albümünden dünyaya yayılan Latin Pop hiti. Amerika Latin chartında 6 numaraya kadar yükselen parça Maria. Around the World dünya turundaki ilk durağımız olduğu İtalyan prodüktör Alex Godino ise 2007'de Rune Arcane'in 2003 parçası Calabria'nın saksafon melodisi üzerine işlediği Crystal Waters vokaliyle oluşan mashup'ı. Hedefi belli olmadan Avustralya'nın 3 numarasına kadar yükseltti. Destination Unknown an itibariyle Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyonuzda.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Eurovision 2021'i Zit diye Boni ile kazanan Maneskin, Teatro di Ravolumuno albümünden çıkardığı bu parçayla Eurovision sonrası İngiltere'nin 7 numarasına yerleşerek 9 yıl arayla ilk 10'a girmeyi başardı. I Wanna Be a Slave, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Sizin için seçtiğim özel listeyle dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Around the World'de ben Arkın. Bugün 26 Haziran'da bundan 63 yıl önce 1963'te JFK Berlin'de Ich bin ein Berliner diyerek Almanya dayanışmasını ilan etti. Ve bundan yıllar sonra 1999'da aynı hafta Alman elektronik müzik prodüktörü Andre Tanneberger ATB adıyla yayınladığı parçasıyla İngiltere Single Listesi'nin bir numarasında iki hafta üst üste yerini korumayı başardı. Almanya'nın iki kuşakta farklı yöntemlerle dünyayı ele geçirme çalışması sonrasında gerçekleşenler. Metro FM'de Peggy Goo parçası Goes Like Na Na Na'daki melodinin sahibi ATB ve 9 PM Till I Come.

reklamlar. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Avrupa dans pistlerinin hanedanı haline gelen trance akımının zirveye ulaştığı noktalardan biri. Finlandiyalı Darude'un 1999'da Before the Storm albümünden piyasaya çıkan ve trance türünün dünya çapındaki imza parçası haline gelen Sandstorm, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Alman DJ Sash, 1997'de It's My Life albümünden piyasaya çıkan ve bu akımın başlangıcı sayılabilecek İspanyol Rodriguez kardeşlerin vokaliyle, dünyada dans pistlerini saran parçasıyla Avrupa'da 7 ülkede 1 numaraya kadar çıkan, tam anlamıyla bir marş niteliğindeki Ecuador radyonuzda. Metro FM'de limitsiz hit müzik. Venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.

Bu akşamın yapay zeka coverında. Korn'un 1998 tarihli Follow the Leader albümünden piyasaya çıkan parçası Jonathan Davis vokallerinden bu hale dönüştü. Freak on a Leash bambaşka bir Ula Radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Hafta içi her akşam 17'den 19'a Metro FM'de Around the World'da ben Arkın'la. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Nu Metal'in en sert isyanlarından biri yumuşacık bir hale geldi ve Kosovalı The Garden 2019 yılında piyasaya çıkan Deep House yorumuyla yine tarz değiştirdiği şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Dardan Alley'u yani sahne adıyla Regard, Jay Sean'ın 2008 tarihli Violet parçasını Deep House tarzında yeniden inşa etti ve İrlanda'nın bir numarasına İngiltere'nin iki numarasına kadar yükselen 2019 yazının sosyal medya hiti radyonuzda. Metro FM'de

0: selamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor. It's Friday.

Cuma'nın gelişi Perşembe'den belli olur. Herkes Cuma akşamı Friday çalmayı bilir. Önemli olan Perşembe akşamı bunu çalıp Cuma kadar eğlendirebilmek. Dün akşam için niyetliydim ama bugüne nasip oldu. Siz Cuma akşamı olsa da Perşembe'ymiş gibi dinleyin. Riton ve Nightcrawlers'ın 2021 tarihli Ministry of Sound'dan piyasaya çıkardıkları parça. Nightcrawlers'ın 1992 MK Remix ile Push the Feeling On temelinden Mufasa and Hype Man'in sosyal medya pandemi viralliğine bulaşıp İngiltere'nin 3 numarasına çıkan parçası Friday radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Akın'la sizin için seçtiğim özel listeli yayında ki biz buna Around the World diyoruz. 2021 yılındayız. Yine sosyal medya viralitesinden söz edelim ve 1978 disco klasiği Friday'den September'a. Sample sanatının çocuğu Friday ise September onun büyük babasıdır. Earth, Wind & Fire'ın 1978 tarihli The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1 albümünden piyasaya çıkan parçası. Hala her 21 Eylül'de sosyal medyanın hatırlama gününe neden oluyor. Metro FM'de September.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçta Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pildişi sahili, Kuraçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz
9: Metro. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
9: Devam ediyoruz.

müziğinin altın yılı ne zamandı diye sorarsanız 2000'leri gösterebilirim. Aaron Smith'in Lovely vokalli 2004 yılı imzası Dance'in 2014'te Chrono Remix ile tam anlamıyla viral oldu. Spotify'da 1 milyar dinlemeye ulaştı. Dance'in Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı an itibariyle. Aynı 2004 yılından İsveçli Eric Prydz, Steve Winwood'un 1982 klasiği Valerie parçasından aldığı sample'la bu parçayı İngiltere'nin bir numarasına yerleştirdi ve hatta 5 hafta üst üste yerini korumayı başardı. Avrupa'nın 6 ülkesinde bir numaraya ulaşan Call On Me, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de Metro FM'de.

Esther Alexander Hathaway. Trinidad doğumlu Alman, Coconut Records'dan 1993'te piyasaya çıkardığı parçayla Avrupa'nın 13 ülkesinde bir numara olduğu Avrupa chartlarında 7 hafta üst üste zirvede kalmayı başardı. Will Ferrell ve Chris Carter'ın 1998 tarihli Roxbury filminde 90'ların nostalji kodu buydu. What is Love, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Eminem bile bir şekilde bu şarkıyı sample'ladığına göre gerçekten bir maharet var. Ve 1998'den 1988'e gidiyoruz. Erasure'ın The Innocents albümünden piyasaya çıkan parçası. Vince Clarke'ın synth imzası. Depeche Mode'u kurup ayrıldığı yazıyı yapıp dağıldı ama Andy Bell'le Erasure'da kalan adam. İngiltere'nin 4 numarasına çıkan parçası NME oylamasında Lady Gaga'yı geride bırakarak Ultimate Pride Anthem seçildi. Geçtiğimiz hafta içinde hemcins evliliklerinin kabul edildiğini de düşünürsek sevgi, saygı ve müziğin sosyal sözleşmesinin ötesinde anlamlar içeren Erasure parçası. A Little Respect Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyonuzda.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

çocuklarımıza öğretmeden önce bence kendimiz öğrenmemiz gereken en önemli şeylerden biri. Eylemlerimizin sonuçlarının sorumluluğunu alabilmek. Yani yaptığımız şeyin sonucuna katlanmak. İsveçli Icona Pop, İngiliz Charlie XCX vokaliyle 2012 yılından I Don't Care, I Love It nakaratıyla bir kuşağın fütursuzluk marşına dönüştü. Aslında I Don't Care demek kolay da sonrasına katlanmak, işte orada sorun yaşıyoruz. İngiltere'nin bir numarasındaki I Love It Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Çünkü dünyanın en çok dinlenen single'larını Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle dinlemeye devam ediyoruz. Icona Pop umursamadan sevmeye devam ederken Danimarkalı Ida Kor biraz daha profesyonel bir yaklaşımla size düşünüp geri dönüş yapacağını söylüyor. Hollandalı Federle Grandin Remix ile 2007 RoboSoul albümünden çıkan parça, İngiltere'nin iki numarasına yerleşen 2007 Ibiza Marşı. Let me think about it.

albümlerine verdiği dört işlem işaretleriyle kafa karıştırmaya devam eden Ed Sheeran en azından bu alışkanlığından vazgeçti. 2017 tarihli Divide albümünden Amerika Single'lar listesinde 12 hafta üst üste bir numarada kalan Shape of You, Major Lazer ve Nyla'nın remixiyle Karayip dancehall popuna dönüştü, parça bambaşka bir yöne taşındı. Shape of You'nun remixi Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de sizin için cuma akşamı yolculuğumuza devam ediyoruz. Enrique Iglesias, 2014'te Sex and Love albümünden piyasaya çıkan Sean Paul ve Desemer Bueno'nun Gente de Zona vokaliyle birleştirdiği parçayla Bailando'yla dünyayı dans ettirdi ve 18 ülkenin bir numarasına kadar yükseldi. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Enrique Iglesias ve Bailando.

anlamıyla beynelmilel bir iş. Avustralyalı Pinao'nun prodüksiyonuyla Elton John'un İngiltere'de yazdığı şarkılar ve Macaristan'dan İngiltere'ye taşınan Dua Lipa'nın vokalleriyle. Cold Heart radyonuzdaydı. Elton John'un 70'ler ve 80'ler kataloğundan 4 parçayı bir araya getiren Sacrifice, Rocketman, Where's the Shura ve Kiss the Bride'ın bir arada Avrupa'nın 11 ülkesine bir numara yerleşmesini sağlayan parça. Cold Heart radyonuzdaydı. Soğuk kalpler dünyayı dolaşırken ısınmaya devam ediyor. 1997 tarihli Homework albümünden piyasaya çıkan, programın da adını taşıyan Around the World. An itibariyle son parçalardan biri olarak radyonuzda. Biz haftanın sonuna geldiğimize göre pazartesi saat 17'yi gösterdiği andan itibaren yine dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle limitsiz hit müziği, radyonun nostaljisiyle FM frekansında da dinleyebileceğiniz Around the World'le hafta içi akşam yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdiden hepinize muhteşem bir hafta sonu diliyorum. İyi eğlenceler.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World reklamlar. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hürmüz Boğazı'nda günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kripto para borsası Binance Avrupa Birliği'nde onay alamadığı için bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini durduracak. Türkiye'de ilk çeyrekte yapı ruhsatı verilen daire sayısı %37 artarak son 9 yılın zirvesine çıktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up,
3: grab
4: girl?
3: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Fil dişi sahili, Braçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Metro FM.

yeah.

Spectrum Radio.